Türkiye'deki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Suriye'de Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

İdlib'de 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi, strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer, personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bayır atının tuynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

dertlerin bilim. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dost dost, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden...

0: Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır.
1: Tekbir!
2: Allah!
1: Peygamber aşkına tekbir!

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci üzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Suriye'de Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

Hepsi 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken...

dünyaya. Beni sen attın çile.

atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

gözleri kıraşır. Sen ki dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şami, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, buna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile göpler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Ekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci üzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıl aradan sonra Suriye'deki

Suriye'de Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

ise 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Sizlerle bu saatlerde beraber olabilmek bizim için ayrı bir tat, ayrı bir haz. O hazı belki bu önümüzdeki yarım saat sürecinde yaşamayı düşünüyoruz. Öncülümüz var tabii ki, öncesinde de yaşamış olmaklığımız bundan sonraki süreçte de yaşayacağımız anlamına geliyor. Burada bir kesinlik yok ama yine de önceki yaşanmışlıkları düşünerek diyorsunuz ki demek ki biz bu yarım saati Allah'ın izniyle yaşayacağız. Sizlerle bizler arasında cümleler bir köprü oluyor, kurduğumuz cümleler. Biraz tabii ki ne oluyor ayrıca? Sadece bu cümleleri biz kuruyoruz. Sizlerden de gelen şeyler var elbette ama bunların sayısının çoğalmasını istiyoruz ki bir etkileşim meydana gelsin. O etkileşim olunca insan belki boşluğa konuşmuyoruz, muhakkak ki konuşmuyoruz ama yine de sayısal anlamda daha çok insana ulaşabilirsek bizler için çok daha önemli olur. Belki de kuracağımız cümleler bizi işte dinleyen sayısının çoğalmasıyla birlikte daha da nitelikli hale gelebilir. Böyle bir kesinlik yok ama bu bize bizi daha doğrusu motorize eden bir güç haline dönüşebilir. Ne dersiniz? Böyle düşünüyorum tabii ki, yani böyle düşünmek, düşünmemek için hiçbir neden yok. Fakat düşünmek için de hiçbir neden yok. İşte biraz felsefe böyle bir şey değil mi yani? Şimdi düşünmek için bir neden var mı yok mu böyle düşünmek için? Var mı yok mu? Arasına gidip gelebiliriz. Var tabii ki, yani bunu açtığımızda birçok şey söyleyebiliriz. Yok tabii ki de diyebiliriz. Ama biz ikisinin arasında bir şey söyleyelim. Biz belirleyeceğiz çünkü bunu. Aramızda etkileşim olabilmesi için bizlere yazabilirsiniz artık bu süreç itibariyle. Türkçenin Sesi Radyosu'ndan şu an yazabilirsiniz veya bu an sonrasında yazabilirsiniz. Belki bir sonraki programımızda sizin yazdıklarınız münasebetiyle kurabileceğimiz cümleler daha iyi bir noktaya gidebilir. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Türkçenin Sesi Radyosu 10 Ocak itibariyle yeni bir yayın anlayışıyla çok farklı ve canlı programlarla sizlerle beraber olmaya çalışıyor ve bir FM bandında olması gereken tüm programları neredeyse icra etmeye çalışıyor. Neredeyse diyorum tabii ki. Bu kadromuzla elimizden geldiği kadar, yani kısıtlı belki imkanlarla yapılabileceğin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Samimiyetle faaliyetlerini icra ediyor umuyorum. Sizler tarafından da kısa sürede takdir edilebilecek bir noktaya taşırız bunu. Önemli tabii ki bu. O yüzden etkileşime kıymet veriyoruz. İsteriz ki sesimizin bir aksi sedası olsun. Yok anlamında söylemiyorum, az önceki felsefeden yola çıkarak. Ama daha etkin hale gelebilmesi için karşılıklı bir şeyler yapmamız lazım.

İnanınız yani bu anlamda buraya böyle canı gönülden şu programları icra edebilmek için canı gönülden geldiğimizi ve icra ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunda hiçbir çekincemiz yok. Elimizden geldiği kadar doğru cümleler kurabilmek ki bu bizim için, benim için, Türkçenin Sesi Radyosu için önemli bir konu. Doğru cümleler kurabilmek ve bir niteliğe kavuşabilmek. O nitelikte Türkçenin Sesi Radyosu'nun adının hep böyle doğruluklarla, güzelliklerle anılmasını sağlayabilmek. Yaptığımız programlarda bunlara yönelik. Öyleyse ben sizleri fazla ne yapayım, var mı yok mu sorusuyla yormadan bugün aklıma Sebebi Telif geldi. İsmet Özel'in unutulmayan bir şiiri. Dilerseniz onu sizlerle paylaşayım. Ardından konuşma imkanımız olabilir belki. Buyurun sizlere armağan edeyim.

başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen coşturuyor bizi. İmreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmuru mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşukunun açılan kıvrımında. Yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur. Silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya, aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çığaltısını uzak iklimlerin. Kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz. Bize ait olan ne kadar uzakta.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstümde yıldızlı gök demişti Königs Berkeley. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı? Kimin için? Neyi berketir yasa? İster gözünü hoştur, istersen tetiği çek. İdam mangasındasın içinde yasa varsa. Girmem, girmedim mangalara. Yer etmedi adalet duygusu içimde benim. Çünkü ben ömrümce adle boyun eğdim. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız kösnürüm ona karşı. Onu hep altımda istedim. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık, düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor. Baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yas dumanı herkese ulaşıyor. Sevinç günlerine hür yağ doluştuğumuzda tek başınayız. Diyorum, hepimizin bir gizli adı olsa gerek. Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adışız. Yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lazımdı. Hayatımıza kendi adımızla başlardık. Bilmediğimiz bu isim, hesaptaki bu açık, belki dilimi çözer, aşkımı başlatırım. Aşk, yazılmamış olsa bile adımın üstüne, adımı aşkın üstüne kendim yazarım.

Üzerine konuşulacak bir şiir okuduk. Sebebi telif, şiir İsmet Özel'in unutulmayan şiirlerinden biri. Güzel cümleler var tabii ki içinde. Başkalarının aşkıyla başlıyor mu gerçekten hayatımız? Gerçi Yaprak'la Yağmur'un aşkını söylemiş. Yani biraz daha şey davranmış. Daha efendim Yaprak'la Yağmur'dan ziyade başkalarının aşkıyla başlayan hayatlar da söz konusu. Yine başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız derken başkalarının düşünceleriyle başlamadığımızı da söylemiş. Oysa ki başkalarının düşünceleriyle de başlıyor hayatımız. Ve başkalarının hınçlarıyla da sürüyor hayatımız. Düşman tanımları, düşmanın gösterilmesi, ona saldırılması, sonra gidin denmesi. Baktığımızda bu anlamda her şeyi bizlerden daha iyi bilen bir, bildiğini zanneden bir üst akıl var demek ki dünyada, yeryüzünde. Böyle bakabiliriz konuya. Onlar her şeyi bizden çok çok iyi biliyorlar. Oysa ki tüm yeryüzündeki açlık, sefalet, savaş, her şeyin müsebbibi, hani sebebi telif diyor ya, sebebi, onlar olsa gerektir. Ama buna rağmen onlar bizlerden çok çok çok daha iyi şeyler biliyorlar. Ve yeryüzünün kana bulanması, yeryüzünün günden güne daha da yaşanması zor olan bir yere dönüşmesinde sanki hiç değil katkıları, müsebbibi, sorumluları değillermiş gibi davranmaları da üst aklın, bugün siyasetin de değil mi gelip dayandığı nokta odur. Üst akıl diye tanımlanan bir şey vardır, ifade edilen. Üst akıl deyince de insanlar ne olduğunu anlarlar aslında bunun. Belki çok tarif edemezler ama neticede bütün bu olumsuzlukların müsebbibi onlardır. Bir anlamda bir hayalet, bir heyuda gibi bir şey midir diye düşünecek olursanız aslında öyle değildir. Çok görünmemeleri işlerini bilmelerinden kaynaklanmaktadır. İşlerini çok iyi bilirler, kendileri görünmezler ve daha çok maşa tekniğiyle çalışırlar yeryüzünün her yerinde. Bu anlamda yeryüzünün o mazlum halkları da başkalarının savaşlarını vermeye çalışırlar genelde. Garip olan da budur işte. Başkalarının hınçlanması gereken konularla hınçlanırlar. İnsanların böyle bir dilim ekmeğe muhtaç edilmesi sonuç itibariyle her şeyi yapabilecek bir noktada yaşamasına sebebiyet verebilir, vermiştir de. Belki de bunu isterler, bunu özlerler. Bunu da yapıyorlar zaten. Başkalarının aşkıyla başlarken hayatımız, başkalarının hınçlarıyla devam ederken, sonra tek başına olduğumuzu gördüğümüzde duyduğumuz his nasıl bir hisse burada o anlatılmaya çalışılmış. Yenilmek olgusu üzerinde kimdir zaten kazanan? Yenilmek ve kazanmak arasındaki büyük bir uçurum var olduğu düşünülür ama kazanan her an yenilmeye, yenilen her an kazanmaya taliptir. Bu böyledir. Hayat böyle bir ne gösterir bize? Bir yoğunluk gösterir. Bu yoğunluk değerli dinleyicilerimiz, sevgili insanlar, o hercümerçli diye nitelendirdiğimiz, bizim çok da anlayamadığımız teknikle alır götürür. Bazen öyledir, bazen böyledir. Öyleyse burada bir kesinlik söz konusu mudur? Bazen öyle, bazen böyle oluşu bir kesinliktir. Onun dışında kesinliğe takılıp kalmamak lazım. Bu şiir tabii bunları hatırlattı ama başka bir dönemde okusak belki başka şeyler hatırlatacak ve öyle bu hatırlattığı şeylerde kalacağız biz. Bugün bunları hatırlatıyorsa yarın da aynı şeyler hatırlatacak diye bir kaide yok. Öyleyse biraz da hani kaideler etrafında değil de biraz daha hür düşünmeye teşvik edebiliriz birbirimizi. Bu böyledir demekten ziyade bu böyle olabilir demek daha doğru olsa gerektir. Öyleyse baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlakta olduğumuz, bu anlamda yenilgiye yüklenen mistik bir atmosfer de var burada. Baktığımızda aslında kazanmaya da yükleniyor aynı şey. Kazanmak ve yenilmek. Aslında birçok kaybın kazanç olduğunu, birçok kazancın da kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir ikilem gibi, paradoks gibi ama öyle değil. Gerçekten de hakkaniyetle almadığınız bir ödül aslında bir kayıptır. Sizi boş yere şişmenizi, şişirilmesini sağlar. Hak ettiğiniz bir ödülün de size verilmemesi belki daha büyüklerini kazanmanıza vesile olur. Şimdi baktığınızda hangisi kazançtır, hangisi kayıptır diye sormak gerekmez mi? Gerekir. Biz de o soruyu sorduk ve artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda edelim. Sebebi Telif şiirinin şairine saygılarımızı sunalım sevgili İsmet Özel'e. Halen yaşayan ve dimağı, ruhu açık olan güzel bir şahsiyet.
gerçekten de Türk şiirinde hayranlılık uyandıran bir üsluba doğru, yani son dönemde belki de abartmayalım belki ama bir benzeri olmayan, benzersiz anlamında söylemiyorum, onun gibi kendi motiflerini oluşturan, kendi biçimini oluşturan bir şair çıkmış mıdır? Belki çıkmıştır ama belki henüz tanınmamıştır. Çıkacaktır da bundan sonra. Çünkü sanat filan dediğimizde hep böyle eskilere gideriz. En azından 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan başlar gerilere doğru gideriz. Günümüze sanki çok tekabül etmemiş gibidir sanat. İşte şiir sanatının İsmet Özel'in geride bu son dönemde Sezai Karakoç'tan sonra belki de anabileceğimiz ender şahsiyetlerden biridir. Böylece bugünlük programımızın sonuna girelim. Hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız, olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu birlikte olmaklığımızın sonucunda da inşallah güzellikler umuyoruz. Dileriz öyle olur. Var mı bizden bir isteğiniz? Bugünlük böyle olsun. Yarın inşallah yine devam ederiz. Oldu mu? Oldu. Peki son eserimizi de sizlere armağan ediyoruz. Güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

dezmalimi aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmelerim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci yüzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Cumhuriyeti'ne ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu, işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

Eclipse 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Bitlis Tırıcık arası yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam.

0: geçer. Babam babam bir kapıyı kafaya gene açar babam. Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci üzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Furiye'de Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

İdlib'se 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi, strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer, personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci yüzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Kuryede Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

İdlib'se 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için 3 yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Reşat Nuri Güntekin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden de örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü edebiyatçımız 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğan, hepimizin tanıyıp sevdiği roman, hikaye ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin. Askeri doktor Nuri Bey ile Erzurum valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu. İlk öğrenimine Çanakkale'de başladı. İptidayı bitirdikten sonra 1,5 yıl kadar idadiye devam etti. Bir süre Frerler Okulu'nda öğrenim gördükten sonra sınavla girdiği Darülfünun'un Edebiyat Şubesini 1912'de bitirdi. 1913'te Bursa Sultanisi orta kısmına Fransızca öğretmeni olarak atandı. 1913 yılından itibaren İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Lisesi, Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi başta olmak üzere çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev aldı.
0: Reşat Nuri, 1927'de atandığı Maarif Müfettişliği görevini milletvekili seçildiği 1939'a kadar aralıksız sürdürdü. Bu arada dil heyetindeki çalışmalara katıldı. 1939-46 yılları arasında Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 1947'de Memleket Gazetesi'ni çıkardı. 1950'de UNESCO Türkiye Temsilciliği ve Öğrenci Müfettişliği göreviyle Paris'e gitti. 1954 yılında emekliye ayrıldı.
1: Bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Heyeti üyeliği yapan Reşat Nuri Güntekin, yakalandığı akciğer kanserinin tedavisi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956'da öldü.

0: Hepimizin Çalı Kuşu romanıyla adını özdeşleştirdiğimiz Reşat Nuri'nin portresini ustalıkla çizer Hakkı Süha Gezgin. Parlak gözleri, alnına doğru taranmış kısa saçları, göz kenarlarını silinmez kırışıklıklar içinde bırakan daimi gülüşü, onun etrafında sıcak, alımlı bir hava dalgalandırır. Ufak tefek, etsiz yağsız bir vücut, buğdaydan ziyade esmere yakın bir ten, bebek hareketlerini andıran kımıldanışlar, nazik, tatlı bir ses, öyle bir ses ki dinlerken inanmak ihtiyacını duyarsınız.
1: Edebiyat Hayatı'na Diken Dergisi'nde çıkan Eski Ahbap adlı öyküyle 1918'de giren Reşat Nuri, geniş bir kitaplığa sahip aydın bir babanın oğlu olarak edebiyata olan ilgisini aile çevresinde kazanmıştır öncelikle.
0: Yazarımız çocukluk günlerinden başlayarak Lalası'nın anlattığı masalların, Muallim Naci'nin şiirlerinin ve Halit Ziya'nın öykü ve romanlarının edebiyatı sevmesinde çok önemli bir rol oynadığını ve kendisini derinden etkilediğini şöyle hatırlar. Çanakkale'de kış gecelerinde komşu hanımların okur yazarları toplanarak roman okurdu. Fatma Aliye Hanım'ın Udi diye bir romanını okumuşlardı. O kitabı o vakitten beri görmediğim halde bütün teferruatıyla ve hayatımda tanıdığım büyük bir zevk ve heyecanla hatırlarım ki bende büyük bir tesir yapmış.
1: Tiyatroya olan düşkünlüğü de çocukluk yıllarına rastlar. Temaşa haftaları başlığıyla tiyatro eleştirileri yazmaya başlar. Bu dönemde gazete ve dergilerde bazen takma isimlerle uyarlama, telif oyunlar ve hikayeler yayımlar Reşat Nuri. Bursa hatıralarına dayanan Harabelerin Çiçeği adlı romanı Cemil Nimet adıyla Zaman gazetesinde tefrika edildi. Bunu kendi adıyla yayımladığı Gizli El izledi.
0: Fransızcadan uyarladığı Bahar Hastalığı, Bir Donanma Gecesi ve bazı oyunları hem yeni sahnede hem de Darülbedai'de oynandı. Kelebek adlı mizah dergisini çıkardı. Sonraki yıllarda öykü, roman, piyes, makale türünde birçok eser veren Reşat Nuri'nin asıl tanınması Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalı Kuşu adlı romanıyla oldu.
1: Özellikle Çalı Kuşu romanının yayımlanmasından sonra halk arasında büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen Reşat Nuri, 2. Abdülhamit devrinden çok partili demokrasiye kadar Türkiye'nin en bunalımlı dönemlerini yaşamış, bu bunalımın Türk insanı ve toplumu üzerindeki etkilerini başarıyla yansıtmış bir yazardır.
0: Kullandığı günlük konuşma diliyle geniş bir okuyucuya sahip olan Reşat Nuri, yazdığı eserlerin oluşumunu şöyle anlatır. Hiçbir zaman derhal mevzunun planını yapıp yazmaya başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzuyu zihnimde bir köşeye atarım. Onu franca lamuru gibi kendi kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan birçok senelerin geçtiği vakidir. Romanın sonunu nasıl bitireceğimi tayin etmeden yazıya başlamam. Evvela bir umumi şema yaparım. Ortada şahıslar ekseriya hüviyetlerini değiştirirler. Evvelce hiç düşünmediğim vakalar, yeni şahıslar gelir. Böyle çala kalem bir müsvedde yaparım. Sonra ikinci müsveddeye başlarım. Bu birincinin rötuşudur. Romanın asıl yazılışıdır.
1: Eserlerinde orta sınıftan insanların bakış açılarından yola çıkar ve bu insanların sesini duyurmaya çalışır Reşat Nuri Güntekin. Sevgi, şefkat, hoşgörü, bağışlama, roman ve oyunlarını besleyen temalardır. Reşat Nuri'nin eserlerindeki kişiler toplumsal gerçeklere parmak basan, çatışan, toplum için olumlu, yol gösterici niteliktedirler. Reşat Nuri'nin adıyla özdeşleşen Çalı Kuşu romanındaki Feride, yalnız öğrencilerini değil, tüm çevresini aydınlatmaya çalışan, onlara yararlı olmayı görev sayan genç öğretmenlerdendir. Onlar, Anadolu insanının sorunlarına bütün duyarlılıklarıyla ve sevecenlikleriyle eğilirler.
0: Romanlarında kahramanlardan birinin ağzından anlatmayı daha kolay bulan Reşat Nuri, böylece olayın dağılmayacağı düşüncesindedir.
1: Eserin dil öncesi ortaya çıkış serüvenini anlatan bu açıklamayı değerlendirirken Birol Emil, Güntekin'in romanlarından yalnızca Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Değirmen ve Kan Davası anlatımını romancısının ağzından verildiğini, kalan romanlarınsa asıl kişilerin ağzından bir nevi sözlü hatırat yahut günlük biçiminde kaleme alındığını söyler. Yalnızca Bir Kadın Düşmanı mektup biçiminde yazılmıştır. Reşat Nuri'nin eserlerinden en çok üzerinde düşünülen romanı kuşkusuz Çalı Kuşu'dur. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılan ve Darül Bedai'de oynanması reddedilince romana dönüştürülen eser, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Güntekin'in asıl tanınması, ününün bütün Anadolu'ya yayılması, Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalı Kuşu romanıyla gerçekleşir. Cevat Dursunoğlu, cepheye giden her Türk subayının manevra sandığında bir çalı kuşu vardı der. Çalı Kuşu romanının kahramanı Feride, tayin edildiği Anadolu'nun unutulmuş köşelerinden biri olan okuldaki ilk gününü şöyle anlatır.

Geldiğimin ertesi günü derse başladım. Bu ilk gün hayatımın en unutulmaz bir hatırası gibi yaşayacak. Sabahleyin erkenden aşağıya inmiştim. Marif müdürünün büyük fedakarlıklarla teçhit ve ihya ettiği dershaneyi şimdi daha iyi görebiliyordum. Burası eski bir ahırdı. Yalnız zemine tahta döşemişler, pencerelerini genişleterek cam çerçeve takmışlardı. Ocak bacalarının içi gibi simsiyah görünen kaplamaların üstünde ters takılmış bir haritayla bir iskelet levhası, bir çiftlik ve yılan resmi sarkıyordu. Dershanenin sokak tarafındaki duvarının dibinde ahırdan kalma bir hayvan yemliği vardı ki bozmaya lüzum görmemişler, üstüne kocaman bir tahta kapak takarak bir nevi dolap haline getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını, mektep için kırlardan getirdikleri çalı odununu buraya saklıyorlarmış.

0: önceki dönemin edebi örneklerinden daha zengin bu anlatım ve roman tekniği ögeleri taşıyan Çalı Kuşu, psikolojik çözümlemeleri, Anadolu gerçeklerini yansıtmadaki ustalığı, içtenliğiyle dikkat çeker.
1: Çalı Kuşu'nun önemli bir yönü de dönemin havasına uygun oluşudur. Feride'nin kırık kalbiyle Anadolu'ya geçişine değinen Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde Anadolu'ya kaçış, eserin hudutlarını da aşıyordu. Romanın tefrika edildiği günleri benim gibi hatırlayanlar, onun nasıl sıcağı sıcağına o günlerde İstanbul'da esen havaya cevap verdiğini bilirler diyerek, romanın o günlerde uyandırdığı büyük ilginin altını çizer.
0: Çalı Kuşu romanının başarısının, Feride'nin içine girdiği taşra çevrelerinin ustalıkla anlatılmasında yattığını belirten Birol Emil ise, Feride'nin şahsiyetini ve hayatını manalı kılan, romancının onu dolaştırdığı şehirler, kasabalar, köyler ve oraların her çeşit zihniyetten insanlarıdır tespitini yapar.
1: Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu ve diğer eserleri sayesinde İstanbul sınırları içinde kapalı duran Türk edebiyatı Anadolu'ya açılabilmiştir.
0: Eserlerini günlük konuşma diliyle süssüz, yapmacıksız yazan Reşat Nuri için önemli bir diğer alanda tiyatrodur. Çocukluğundan ölümüne kadar hayatında önemli bir yere sahip olan tiyatronun iyi değerlendirildiğinde eğlenceden eğitime kadar kullanılacak vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünür. Anadolu'da yaygın olan tuluat tiyatrolarının bu amaçta kullanılabileceğini söyler.
1: Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu'da yaptığı gezilerin izlenimlerini yalın ve renkli bir anlatımla dile getirdiği Anadolu Notları adlı eserinde buluruz.
0: Mehmet Kaplan'ın öğretmenler ve memurların romancısı olarak nitelediği Reşat Nuri Güntekin çok sayıda eser veren yazarlarımızdandır. Eserlerinden bazıları Çalı Kuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Akşam Güneşi, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Kavak Yerleri, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Balıkesir Muhasebecisi ve Anadolu Notları'dır.
1: Sizlere Reşat Nuri Güntekin'i tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenler.
0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayisi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyledi. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminin ve bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Fırat Nehri üzerindeki ikinci yüzer köprünün tamamlandığını bildirdi. Terörle mücadelede son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, sınırda 575 kişinin yakalandığını açıkladı. Eurofighter Typhoon tedariği kapsamında Türk pilotların Birleşik Krallık'taki uçuş eğitimlerinin 7 Eylül'de başlamasının planlandığını da duyurdu. Bakanlık, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara artık çalışma zamanı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Alman şirketlerini ülkenin yeniden imarına yatırım yapmaya çağırdı. Şara, Şam'da Alman heyetiyle görüşmesinde güven tesis etme aşamasının geride kaldığını ve artık çalışma zamanı olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden imar için uygun ortam oluşturduğunu belirten Şara, Alman şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ifade etti. Alman heyeti ise GİZ ve KfW'nin 14 yıllardan sonra Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Suriye'de Alman yatırımcılara yeni fırsatlar. Suriye Yatırım Kurumu Alman ekonomi heyetine ulaşım, tarım, konut ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarını tanıttı. Görüşmede yeni yatırım yasasının yatırımcılara sunduğu teşvik, muafiyet ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Suriye Yatırım Kurumu işlemlerin tek merkezden yürütülmesi için tek durak yatırım ofisi kurmaya hazırlandığını açıkladı. Alman heyeti de Suriye'deki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilgi gösterdi.

İdlib'se 50 okul yeniden hizmete girdi. Suriye'nin İdlib kentinde restorasyonu tamamlanan 50 okul yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden hizmete açıldı. Böylece bölgede kurtuluştan bu yana restore edilerek hizmete alınan okul sayısı 650'ye ulaştı. Çalışmaların eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin okullarına, ailelerin ise bölgeye dönüşünü desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi.

Suriye'de mayın temizliği için 3 yıllık strateji. Suriye'de mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için

yıllık ulusal strateji hazırlanıyor. Mayınla Mücadele Merkezi strateji kapsamında kirlilik haritası ve ortak bilgi sistemi oluşturmayı, ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer personel, ekipman ve finansman eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Önceliğin sivillerin güvenliğini sağlamak, yerinden edilenlerin dönüşünü kolaylaştırmak ve tarım arazilerini yeniden kullanıma açmak olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'de savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, son bir haftada ülkenin 6 bölgesinde çok sayıda patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini bildirdi. En ağır olayın Dera'da yaşandığını belirten Dujarric, bir kara mayınının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun yaralandığını söyledi. Birleşmiş Milletler sivillerin korunması için mayın temizliği ve risk eğitiminin önemine dikkat çekti.

İran hasar gören rafinelerin büyük bölümü yeniden inşa edildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol altyapısının büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı. Paknejat, saldırılara rağmen İran'ın ham petrol ihracatının sürdüğünü söyledi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın 550'den fazla kez hedef alındığını belirten Paknejat, petrol tankerlerine yükleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Paknejat, rafinelerdeki yeniden inşa çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

0: Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur!" diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umut. Çiftçinin sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatı ile uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi.

0: öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye'de casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, Devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını Devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltı

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım.

Cırık, Cırıklılar. Rakka eyaleti, Selmanlı Kebir kazası, Bozok sancağı. Anamur kazası, İçel sancağı. Düşenbe kazası, Alaye sancağı. Adana sancağı, Kars ve Maraş Alaye sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü kazası, Bozok sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka sancakları. Zülkadiriye kazası, Denizli. Balkan kazaları, Kütahya sancağı. Gümülcine, Yeniceyi Karasu kazaları, Paşa sancağı. Görük cemaatinden, Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler. Rakka eyaleti, Siverek ve Çemişgezek sancakları. Adana, Sivas, Karahisar

Hakkı sahip sancakları, diğer döyer cemaati Beydil aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler. Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydil aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler. Birecik kazası, Biretül Fırat sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana sancakları. Merzifon kazası, Amasya sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat kazaları, Sivas sancağı. Rumkale kazası, Rakka sancağı. Münbiç bölgesi, Halep sancağı. Türkmen cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hali kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler. Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke sancakları. Akhisar kazası, Saruhan sancağı. Sındırgı kazası, Karesi sancağı. İpsala, Malkara ve Keşan kazaları, Gelibolu sancağı. Kula kazası, Kütahya sancağı. Aydın kazası, Saruhan sancağı. Yeniil kazası, Sivas sancağı. Evreşe kazası, Gelibolu sancağı. Alaşehir kazası, Aydın sancağı. Kavak kazası, Canik sancağı. Güzelhisar, Manisa kazaları, Saruhan sancağı. Eşme kazası, Kütahya sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Beydil aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Hubyarlılar, Turgut kazası Konya sancağı.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydil aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehir, Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir. Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Kargı kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları. Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati, ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati, Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'ı sahip sancağı, Şam havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı, Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emel Sayın'ın seslendirdiği Gözler Kalbin Aynasıdır şarkısı.

buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Kahır şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçi

arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyuralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bu bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: يورتمون سيسي
2: يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize duymak.

Gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin gəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki qazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabı rayı əlində dəyi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayas tük,

Belimde var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaşattı, gene gözüm yaşattı. Ben çoktandan ölmüştüm, beni Allah yaşattı. Yaşansa, ya bakta bak, yaşansa, yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa. Biz kuş taşı tar olduk, gariblere yar olduk. Zalimin ne pekidi, hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip. Kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratık sası uza, güzel havası uza. Gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza. Balalar imekleri, öz yolunu pekleri. Baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri. Bin oxu, avcı atar, bin oxu. Bilene bir söz sele, bilmeyene bin oxu. Ahır oxu, alemden ahır oxu. Yardan felek sineme, vurdular ahır oxu. Ahirattan, ulaştım ahirattan. Zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkını helal etmesin. İmanda bu fire, zillete buzam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam, susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası, susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile,
evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

elektrik projelerinin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli

Suriye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhyiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser Kesret Telaşı'nda kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhyiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhyiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz? İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği

bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi Kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur," diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti?

etti. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umud'u. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Piruze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim, bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okunması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Süsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Re Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına kırbaç, zalimin göğsüne kurşun.

hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, tuna çorak bir şuku, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti param dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Allah Allah! Bu ses ne bu saatte? Emre? Hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
3: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
2: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
3: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
2: Öyle mi? Aferin, aferin. Ama hadi şimdi uyu. Yarın devam et. İyi geceler.
3: Peki anneciğim, iyi geceler.
1: Dolap çevirmek deyimi gizli bir iş yapmak anlamına geliyor. Annesi Emre'nin gizli gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor. Bu yüzden ona ne dolaplar çeviriyorsun diye soruyor. Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı?
0: Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

elektrik projelerinin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim.

nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

AKKCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş, bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı, PKK Irak'ta yaşamalı, Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı dört parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongregel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG, YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçler

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız İzel, Reyhan Karaca ve Can Uğureli'nin seslendirdiği 1991 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, 2 dakika şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Zeytin Gözlüm şarkısı.

böyle bir karasın.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayşegül Andinç ve Modern Folk üçlüsünün seslendirdiği 1981 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, Dönme Dolap şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçluluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
2: Bil bakalım nesneler. Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye

bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçluluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Duydun mu? Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
3: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
2: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
4: Anne, senin dilinde tüy mü var?
2: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
4: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
4: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.
1: Dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
5: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

dünyaya beni sen attın. Çile

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

gelsin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesim. Bir çay koy

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye'de casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerine geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Afrin kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Mağaratül Mısrin kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 yeniçeri, 7 kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahretün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahretün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, iki imam ve müezzin. Şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti.

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Laski arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Bustaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapıkulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid Kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid Kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Tizin Kasabası. Tizin kazasının merkezi olan bu kasabanın vergi nüfusu 1678'de 135 Müslüman halktan ibaretti. Bunlar 20 menzil beygiri, beslemeleri şartıyla felaket ve ihtiyaç vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harim bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirilmiştir.

Köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karye olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti, ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Minbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası, 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

17. yüzyılda Münbiç ve Ravendan bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün birden fazla isimle anıldığı görülmektedir. Bu husus yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalleye

0: Dalton.
1: Podcast 92.8 FM'de.
2: Kalınız.

hastanı tutup kaldıran yok yolun üstüne. Tutup kaldıran yok

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Osman Yurdu'nun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse yüz levin zımbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tercih. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tercih. Tarihim obam dese, ettiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tercih. Babadan aldım kuştu babadan aldım İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım? Cenenene'den aldım. Hananatlık dersini hanin neneden sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı. Bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı. İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha harablık ettiler. Cevilden sevdiğimi ya da yardım ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan yapcınan kazan anan. Kazanandan yapcınan kazan anan. Bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör ot üstte kazanı gör. Ruhalan yanımdadır yet türbe kazanı gör. Kazan adam yapır kazan adam. Para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı su doldurdum kazanı. Gelmişim göl başına sona hanı kazanı. Kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani. Süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yaragamı tanımaz yar ağamı, yar ağamı tanımaz yar ağamı. Neçe ildi bitmir gevlümün yar ağamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, Balı sevən, balalı, bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar, balalılar çöş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi, qəlanın toz torpağı cüt qəhvanı şor etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapı var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar.

olan işin kınmaz bize derman, bizi bemar sarmaz.

0: Horsis'in dekalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zumbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Babadan aldım, kuştu baba, den aldım. İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım. Hananatlık dersini, hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı. Bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı. İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mene ne ettiler, mene koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha harablık ettiler. Cevilden sevdiğimi ya da yerden ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Yapcınan kazan anan. Kazananlan yapcınan kazananlan. Bir ekmecin kadrini sor ekmeç kadrini.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırı

ki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Sevmek. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti

Irak ilişkileriyle bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 Büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 Büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

roman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.